0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

Evet, yeni bir haftaya başlarken herkese güzel bir hafta, güzel bir gün diliyoruz. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Aramızda olanlar görelim sizleri. 0472 312 3007 WhatsApp. Ben Mazlum Gülhan, Radyoaktif Show başladı. Aynı zamanda Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğu.

Evet, kimler aramızdaysa derhal kendini göstersin, beklemesin, hemen görmek istiyoruz. 0472 312 3007 WhatsApp üzerinden tüm mesajları bekliyor olacağız. 0472 312 3007 WhatsApp. Evet, kimler aramızda, görelim bakalım. Sabahtan

0: merhaba.
1: Evet, Sema Hanım, Cayda Hanım, Sevda Hanım, bir dinleyicimiz burada. Başka kimler var? Hepsine tek tek bakalım. Şarkılarınız varsa çalacağız tabii. Yavaş yavaş bakacağım.

0: Evet, nihayet İran ve Amerika arasında barış anlaşması yapıldı. Umarım bir daha bozulmaz. Gerçekten dünyanın içinden geçtiler. Yani petrol arttı, altın düştü, bilmem oldu, şu oldu, bu oldu derken bayağı sıkıntılar yaşandı. Umarım bir daha böyle şeyler olmaz diyelim ve devam edelim. Adem Bey burada, Leyla Hanım burada, Sultan Hanım burada.
1: Sen de sanmış,
0: değil mi? Evet.
2: Artık sana ebediyen tozlu bu rafları.
0: Şule Hanım buradaymış, erkenci. Bu sefer değil mi?
2: Temizleyemez o sayfaları.
0: Hep beraber.
3: Kapandı bu eski yaram, sana dayana dayana daha tutunacak aşka kalmadı.
0: Evet, başka kimler var? Adem Bayar burada dedik mi? Demediysek tekrar diyelim, unuttum ama. Esmer Hanım burada.

Mazlum Bey merhaba, sabah sabah dondurma yiyerek güne başladım diyor. Bir sakıncası olmaz herhalde ya, dondurma çok da şey değil, sabah bence olabilir. Aa geçemem.

dondurma yedim. Bir beynime girdi, anlatamam yani, sinirli beyin sinirlerim gitti yani resmen, yemin ederim az kalsın gidiyordum yani. Az kalsın dondurmadan ölen ilk insan olarak hayatımı kaybedecek. Çok kötüydü ya, o nasıl bir şeydi ya? Gözümden yaş geldi ya. Bak vallahi siz öyle deyince aklıma geldi.

Evet, bakalım neler varmış, haberlere bakalım. Şimdi haberler, şimdi haberler. Evet, ABD İran barışı sonrası altında yükseliş başlamış. Hadi hayırlısı olsun. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak ben gittikten sonra mı? Meteoroloji uyarmış. Batı tarafında sıcaklar, doğu tarafından soğuklar geliyormuş. 22 il içinde sağanak yağış uyarısı yapılmış. Hadi bakalım. Bu aralar hep öğleden sonra yağmur yağıyor. Bu da güzel bir şey. Evet, Amerika'yı yöneten başkan Deli Trump dün doğum gününü sarayda dövüş organizasyonu yaparak kutlayacak. Nasıl bir adam ya. Peki sizler de doğum gününüzü nasıl kutlamak isterdiniz? Var mı öneriler falan? Varsa yazsın. Doğum gününüzü nasıl kutlamak isterdiniz?

Hadi. Hep beraber. Eski yaram sana dayana dayana. Nazım abi uzun süre sonra doğduğum, büyüdüğüm köye gittim diyor. Çok şey değişmiş be abi demiş. Her şey yerinden adeta oynamış gibi. Tabii düşündüm acaba sadece köy mü değişmiş, bizler hiç mi değişmedik? Tabii ki de en çok biz değiştik diyor.

bir dinleyicimiz diyor ki merhaba Mazlum Bey, uzun süredir sizi dinleme fırsatım olmuyordu. KPSS'ye hazırlanırken diyor radyo açma fırsatım olmuyor. Eden sonra radyo açıyorum. O zamanlarda siz de olmuyorsunuz. Program çoktan bitmiş oluyor diyor. Rabbim diyor KPSS'ye hazırlanan bütün KPSS adaylarının yardımcısı olsun demiş. Mine yazmış. Mine Hanım valla sizi hatırlayamadım, kusura bakmayın ama yani KPSS yeter ama ya. Valla KPSS'den bir cacık olduğu olmuyor. Boş verin ama. Valla boş verin. KPSS boş ya, boş.

Vallahi KPSS. Yani. Ben de kalacak. Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana. Bazı insanlarda da alışkanlık olmuş. Mesela benim bir tanıdığım vardı eskiden. Yemin ederim her Allah'ın günü sınava girecek bir insandı yani mesela. ÖSYM her gün sınav yapsa girerdi yani. Şey giriyordu. YKS miydi? YGS miydi? Öyle bir şey vardı. Ona giriyordu. Ondan sonra KPSS'ye giriyordu. Hızını alamayıp bu çocukların girdiği şey var ya, neydi o? Neydi ya? Geçen vurdu. LGS. Ona biri girerdi ama öyle insanlar da var vallahi, ne bileyim. Alışkanlık yapıyor şu sınavları.

0: Şule Hanım Soner Sarıkabaday'dan bu şarkısını istemiş. Size de gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Valla ben de ayıptır söylemesi. Soner Sarıkabaday'ı severiz. O yüzden bana da gelmesi iyi oldu. Teşekkürler. Evet, İdal aramızda, hoş gelmiş.
1: Meğerse yanılmışım. Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım.
0: Abi belediyeyi tebrik etmek lazım bence bazen diyor. Niye? Yazın tebrik ederim tabii ki.
2: Şimdi kapandı bu.
0: Tebrik etmek bizim işimiz. Sana dayana dayana. Merhaba, hiç Vedat Baltan'ı yayına almıyorsun abi demiş. Valla yani bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Alayım mı? Bir ara alırız ya. Gittikten sonra mı aklım bende kalacak? Merhaba, ben Tubiş demiş. Tuba Hanım hoş geldin. Kendine Tubiş demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Kalmadı dayanak hayallerim uçurumun eşiğinde. Kadınlarda öyle bir şey var değil mi? Kendine böyle ilginç isimler koyabiliyorlar. Peki bakalım, son mesajlar, hemen araya gidiyoruz. Araya gidiyoruz, saatler 10.10 ve bakalım saatler 10.10'u gösterirken. Merhaba, bakayım. Şemame şarkısını çalabilir misiniz demiş. Çalarız efendim, neden çalmayalım değil mi? İsminizi göremedim. Bakayım isminiz var mı burada? Bakayım. Göremedim, neyse. Şemame birazdan. Az sonra. Bak bir şey söyleyeceğim. Bugün hiç iyi değilim. Bakmayın öyle gülüyorum ya da eğleniyorum. Sinirliyim. Benim mesajım neden okunmadı? Sıra bana niye gelmedi? Soru işareti, noktalama işareti, slash işareti, et işareti, ünlem işareti falan atıp da şey yapanlar olursa valla kalbinizi kırarım. Kalbimi de kırarım. Hepimizin kalbi kırılır. Ona göre söyleyeyim de sonra demeyin bu adam niye kötü. Kötü adam, iğrenç adam, berbat adam demeyin sonra. Size söyleyeyim.
3: Radyo Aktif Show. Radyo Aktif Show.

Cahide Hanım, maalesef sizin istediğiniz şarkıyı bulamadık ya valla. Bahsettiği Cahide Hanım dedi ya geçen perşembe günü, ya çok güzel aslında bu şarkı ama bunun bir başka versiyonu var, o daha güzel demişti. Onu bulamadık maalesef. Yine eski versiyonla devam edeceğiz artık, mecbur. Artık idare edelim lütfen. Günaydın. Sıradaki eser, eserler daha doğrusu, Şelale Park BBQ. O ne ya? BBQ nedir Allah aşkına? Ben bilmiyorum vallahi. Müşterilerimize gelsin diyor. Eski ismi Erdoğan Parkı'ymış. Peki, bilmiyorduk. Bilmiyorduk, Allah razı olsun, öğrendik. Araya da reklam sıkıştırmış Erkan Bey, öyle reklam olmuyor işte. Erkan Sola, Vedat Yavuz ve Barış Özcan 24 saat boyunca oradaymış. Doğubes Radyo'yu dinliyorlarmış. Pardon, özür dilerim. 24 saat boyunca radyo açıkmış. Helal olsun vallahi ya. Çay bahçemizde diyor, 24 saat boyunca açık diyor. Sıradaki eser o zaman en çok size gelsin. Sağ olun. Başka ne var? Bir de Cahide Hanım mesajını okuyalım, araya gidelim. Bakalım başka neler var. Bu arada maalesef Türkiye ilk maçında çok kötü bir başlangıç yaptı. Umarım devamı böyle olmaz. Onu da söyleyelim. Kalbimiz milli takımla, ne dersiniz? Sizce olur mu? İnşallah olur. Evet, Cahide Hanım'ın mesajını okuyalım ve sonra araya gidelim. Efendim, Cahide Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, hayırlı sabahlar olsun demiş, olsun bakalım inşallah. Mazlum Bey, geçen hafta diyor konuşmuştuk, hani az önce konuştuğumuz şeyi bahsetmiş, demiştiniz diyor, gönderdim diyor ama maalesef bulamadım. Eşime, bana, size ve de tüm dinleyenlere gelsin, arkadaşım Leyla'ya da gelsin diyor, çok güzel bir şarkı demiş. Çok güzel bir parça demiş. Gerçekten demiş, şimdiden. Teşekkür ederim, kolay gelsin Mazlum Bey demiş. Sağ olun ama maalesef Cahide Hanım, dediğim gibi o şarkı bizde mevcut değilmiş. O yüzden artık elimizdeki bu şarkıyla idare edelim. Umarım beğenirsiniz. Hatta şey dedim, acaba psikolojik bir şey yapsak, böyle Cahide Hanım'ı sanki o şarkısını çalmışız gibi yapsak, bakalım Cahide Hanım fark edebilir mi diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Çünkü çok aralarında fark, ben geçen perşembe dinlediğimde fark etmemiştim ama maalesef de yok zaten. Bir dinleyelim bakalım, sonra buradayız. Evet, Şelale Park'a da gelsin o zaman.

Abi bir şarkı vardı daha önce sen çalmıştın diyor. Ne bir şey yesim ne bir şey içesim geliyor. Hevesim az diye bir şarkıydı diyor. Vallahi ne bileyim. Bir bulun da çalalım o zaman. Nasıl bir şarkıyı bir şey. Ne yesim ne bir şey içesim geliyor. Hevesim az demiş. Evet öyle diyenler genelde daha çok yiyor da. Bakalım şarkıyı bulabilirseniz lütfen paylaşın. Dinizimiz bulamıyormuş, biz de bulamadık. Bilen, bulan varsa acil yetişsin bize. Ne bir şey yiyesim, ne bir şey içesim geliyor. Hevesim az. Evet, böyle bir şarkı. Devam edelim. İki mesaj okuyacağım. Evet, tam iki mesaj. Bir mesaj, iki mesaja bedel ama onu da söyleyeyim. Uzunluğundan dolayı yani birazcık uzun ama çok abartmayayım da şöyle bakalım şöyle Cayda Hanım mesajı göndermiş bir de Sema Hanım. Sema Hanım ne demiş hemen bakalım. Almanya'dan bize ulaşan Sema Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. Sağ olun, teşekkürler, günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar dilekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Günaydın can parçam demiş, seni çok seviyorum demiş, Ferhat Bey için söylüyor ve diyor ki iyi bak kendine diyor. Kürtçe güzel bir şarkı diyor. Ferhat'ım için gelsin diyor. Peki Sema Hanım o zaman gelsin bakalım. Bu şarkı sizlere özel çalınıyor. Kardeşinizle birlikte dinleyin. Mazlum Bey gönderdiğin parça aynı sayfa çalıyor. Ama diyor bu o parça değil diyor. Linke tıklayın. Şarkının ismi nerede? Baksana. Aynı diyor şarkının ismi. İşte Ceyda Hanım dediğim gibi şarkıyı bulamadım. O yüzden çalamadı. Yoksa anladım yani o şarkı aynı değil ama maalesef bulamadık yani. Yoksa tabii ki de onu çalacaktım ama bizde yok yani işte. Şansa. Niye ise bu sadece var. Evet bu çalan şarkıyı istemiştim ama onu daha çok beğendim diyor. Anladım diyor. Sizi anladım Ceyda Hanım. Ben sizi çok iyi anladım da işte şarkı yok yani. Şarkı olsa seve seve çalacağım da şarkı yok işte. O yüzden hani boş olmasın, hani boşa gitmesin, sizi de uğraştırmayalım. Ceydan yeni şarkı isteyin dememek için bu şarkıyı çaldık yani biraz o yüzden. Peki o zaman Ferhat Aksöz ve ablası Sema Hanım'a bu şarkı gidiyor. Sonrası da buradayız. Ne yiyesim, neydi ya şarkı? Ne bir şey yiyesim ne bir şey içesim geliyor. Şarkısını bulan varsa yazsın göndersin.

Aa, şarkıyı dalarken şarkı bitmiş ya, ne var bitti ya. Şule Hanım buldu ya, vallahi helal olsun. Şule Hanım bulmuş. Efendim, Şule Hanım bulmuş diyor ki, Sinan Akçıl ve neydi? İlyas Yalçıntaş, Hiç Unutma şarkısıymış. Bir bakalım. Açtım şu an. Bakayım. İleri alalım. Bakayım. Geliyor. Bakalım. Faik Avcı aramızda.

0: Heves az.
1: Aynen, demek ki doğru şarkıymış.
0: Bak helal olsun ya valla.
2: Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu.
1: Bulduk efendim, bulduk. Tamam, geliyor birazdan o zaman. Diyor ki ne bir şey yesim var diye başlayan Sinan Akçıl ve İlyas Yalçın Tanış'ın şarkısı diyor Şule Hanım. Teşekkür ederim Şule Hanım, bayağı büyük bir dertten bizi kurtardınız. Bakalım. Tarkan burada, Tarkan Kaya burada aramızda. Emin Bey, geçen sizin şarkınızı çalamadık diye içime oturmuştu valla. Sanırım siz o anda yolculuk Iğdır'a doğru olduğu için bitti herhalde ya da yetişemediniz bilmiyorum ama bu sefer sizi şarkınızı çalmadan bırakmam, öyle söyleyeyim yani. Gerekirse yolu yarıda bırakıp şarkınızı dinleyin. Bakayım ne demiş, hemen okumam lazım. Ne diyor? Selamünaleyküm demiş Hani Baba, tur olarak hayırlı yayınlar dilemişler. Ağrı Iğdır seferlerine devam ediyorlarmış. Çay eşliğinde dinliyoruz demişler. Yapay zekada Ay Delal Ay parçasını bizim için diyor ve tüm dinleyenler için diyor çalarsanız sevinirim demiş ve lütfen yol bitmeden diyor şarkımızı çalın diyor. Vallahi öyle yapacağım. Eğer şarkınızı bulursam Emin Bey var ya, hemen çalacağım. Bu sefer size kıyak geçeceğiz. Merak etmeyin. Ama yeter ki bulalım. Önemli olan bulmamız. Abi şarkı doğru ama bunu kadın söylüyor diyor. Oo, sizin de derdiniz bitmiyor ki Allah aşkına. O şarkı bir de kadın söylüyormuş. Hemen bakalım. Hiç unutma yazarsak çıkar. Bu arada Ahmet Akboğa da aramızda. Ahmet Bey hoş geldiniz. Birazdan Ahmet Bey'in de mesajını okuyacağım. Emin Bey, daha yol çok var değil mi? Şarkı yetişir mi size? Nahide Babaş da söylüyor. Hiç unutma. Tamam. Nahide çok. Ben Nahide'nin sesini çok beğenirim ya. Valla. Bak o zaman tamam, Nahide'den geliyor. Hiç unutma. Nahide Babaşlı. Az sonra. Benim de çok sevdiğim bir sanatçı. Ben Nahide'yi çok seviyorum. Çok güzel şarkılar yapıyor. Helal olsun kıza valla yani. Çok güzel şarkılar yapıyor. Nahide Babaşlı birazdan, az sonra. Evet, bakalım. Sevda Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Sonra geldiğimde Faik Avcı ve Tarkan Kaya'nın mesajlarını okuyacağım. Emin Bey gittiniz mi ya? Emin Bey gitti herhalde. Sanırım Eda Hanım diyorum. Emin Bey gitti. Sevda Hanım ne demiş? Sevda Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Hasret Gültekin'den güzel bir parça Ferhat'ım için istiyorum demiş ve iyi yayınlar dilemiş. Sağ olun, teşekkürler. O zaman şarkıyı gönderelim. Evet, Emin Bey yolu bitmiş galiba. Yetiştiremedik. Emin Bey de herhalde tam mıdır girişinde mi yazıyor? Ne yapıyor? Allah çözemedim ya. Hadi devam.

Emin Bey, maalesef yapay zeka ile söylenen Aydelal isimli bir şarkı bulamadık. Maalesef ki bize hızlı bir şekilde dönüş yaparsanız size yardımcı olmak isteriz. Evet, Tarkan Kaya aramızda. Valla helal olsun. Sabah akşam hiç bıkmadan bizi dinliyor, sağ olsun. Aramızda şu anda Tarkan Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. İyi bir insan, harika bir insan bence. Ne dersiniz? Evet, bir de ismi orijinal mi? Bir soralım. Tarkan. Evet, Tarkan ismi orijinal mi diye soralım. Evet, selamun aleyküm. Hocam, güzel bir şarkı at dayılarıma gelsin diyor. Kapalı Cezaevinde Nevzat Kaya, Turgut Kaya, Mahmut Kaya, Mehmet Kaya, Engin Kaya, evet, Egecan Kaya ve de Fuat Kaya'ya gelsin diyor. Faik Bey birazdan geliyor. Tüm Kaya ailesine ve sizlere. Ahmet Akboğa, günaydın.

neler var? Emin Bey ne demiş? Bizlere yazmış tekrardan. Diyor ki o zaman geçen çalmadığınız Halil Hemgin'den, işte o zaman söylemiştim ama Emin Bey, Halil Hemgin'in o şarkısı yok ki, olsa seve seve çalarım tabii ki de, neden olmasın, lütfen acil diyor, vallahi o şarkı yok. Olsa niye çalmıyorum, geçen de söylemiştim, o şarkı da yok maalesef. Emin Bey, çok ilginç şarkılar istiyorsunuz. Aa, kimi görüyorum biliyor musunuz? Yavuz Bey'i görüyorum, Yavuz Sökmen. Bakayım ne demiş, bakayım hemen. O da bizi dinliyor, evet. Şöyle. Evet Emin Bey, valla o şarkı da yok bizde maalesef ki. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Ben Yavuz Roj Çu Ava parçasını istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah Yavuz Bey. Peki bu şarkıyı kim söylüyor? Yardımcı olur musunuz? Sanatçının ismini yazın, ben bulayım hemen. Yavuz Bey'e de selamlar. Demiş ki o zaman bizim için... Sen seç ve çal. Tamam. O zaman benden Hani Baba tur çalışanlarına, şoförlerine, ondan sonra çalışan ve şoförlerin yanı sıra bir de tabii ki de yolculara gelecek bir şarkı seçiyorum. O da birazdan ya bu şarkıyı isteyeceğim de şimdi Emin Bey, eminim bu şarkıyı sevmeyecekti. Tarzına bakarsak bu şarkıyı sevmeyecek ama en güzel şarkıları onlar için çalalım. Hatta şöyle yapalım ya, dur onlara bir yardımcı olalım. Ne yapalım? Güzel bir şarkı. Bakayım. Peki. Tamam. O zaman Erol Berhu'dan sizler için söylesin. Hemen sonrasında buradayız. Birazdan Iğdır'a gidecekler. Denk gelemeyecekler diye. O yüzden çalalım bunları. Bunu Erol Berhu'dan. Emin Bey'e ve orada bizi dinleyen herkese gelsin. Bu şarkı size özel efendim. Bak, başkasına göndermiyoruz. Sadece size. Evet, Yavuz Bey, Roj Çuava şarkısını kim söylüyor? Onu da yazın. Çalalım.

Devam edelim. Hani Baba Tur çalışanlarına ve yolcularına gönderdik. Ahmet Akboğa bir şarkı daha iletebilir misiniz diyor sıradaki şarkılardan birini. Tabii ki de. Teşekkür etmiş bizlere ve diyor ki Abdülmütalip Zeren, ondan sonra Fevzi Engin, Fevzi Bingöl, özür dilerim. Bir de Yaşar abime diyor gelsin, onlara da güzel bir şarkı gönderelim tabii ki de. Onun dışında başka bakalım neler var. Necla abamız burada, hoş gelmiş aramızda şu an. Yavuz Bey'in istediği şarkıyı listeye aldım, o da birazdan geliyormuş diye söyleyelim. Ondan sonra bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Hemen onu da okuyalım. Araya gidelim. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere de günaydın. Güzel bir gün olsun demiş. Olur inşallah demiş. İnşallah, hadi bakalım. Herkes için tabii güzel bir gün dilemiş. Gökhan Akardağ'ın Lafı Güzaf şarkısını istiyorum demiş. Ve de çalarsanız çok sevinirim demiş. Şimdiden teşekkür etmiş. Size ve de tüm dinleyenlere gelsin diyor. Tamamdır, şarkınız listeye alındı. Birazdan sizlerle olacak diyelim. Evet, Tarkan Kaya için de şarkıyı listeye aldık. O da birazdan geliyor. Peki, Roşçu Ava şarkısını çalalım.

devam edelim kaldığımız yerden ve şimdi sizlerden gelen mesajlara göz atalım. Kimlerle devam ediyoruz? Efendim bir dinleyicimiz diyor ki selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Abi ben Ağrı Doğu Beyazıt'ta evet. Didem Kandemir demiş. Didem Hanım diyor ki sizden diyor kavuşamayanlara ve de sevenlere Sezen Aksu'dan Geri Dön şarkısını çalmanızı istiyorum demiş. Evet, hepsine armağan ediyorum demiş Didem Hanım, ama şöyle bir şey var maalesef ki Sezen Aksu'dan Tarkan Bey bir şarkı istemişti, onu çalacağız, başka şarkı isteyin olur mu? Abi ben Didem Kandemir demiş. Didem Hanım sizden diyor Sezen Aksu'dan şarkımı istiyorum. Tamam. Sezen Aksu'dan Firuze şarkısı geliyor birazdan. Onu size armağan etsek olur mu acaba? Yoksa siz başka bir şarkı da isteyebilirsiniz. Çünkü sanatçı olarak bir sanatçı çalabiliyoruz program dahilinde. Erkan Batur, Okan Batur abisine, Yavuz Oruç'a, Volkan Erdoğan diyor ve Yüce kardeşlere Enes Kaçmaz'dan bir şarkı istediği. Onu da birazdan çalacağız. Evet, Gökhan Akar dinleyeceğiz. Hemen sonrasında buradayız. Sonrasında geldiğimizde Soner Sarıkabadayı. Soner Sarıkabadayı'dan hemen sonra ise Tarkan Bey için Firuze şarkısı gelecek. Az sonra diyelim. O zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Geldiğimde ise Leyla Hanım'ın mesajını okuyacağız. Bakalım Leyla Hanım bize ne demiş acaba? Az sonra.

Evet, devam edelim. Yavuz Oruç bizi aradı. Okan Batur, Erkan Batur ve kendisi için bir şarkı istedi bizlerden. Birazdan o şarkıyı da çalacağız. Tarkan Bey sabırsızlıkla şarkısını bekliyormuş. Efendim şarkı gelecek. Biraz dayanmanız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü sırayla gidiyoruz. Sırayla gitmesek bu sefer diğer dinleyicimiz diyor ki ya Mazlum Bey diyor siz torpil yapıyorsunuz ya diyor. Haklı olarak da. O yüzden birazcık bekleteceğiz. Az kaldı zaten. Bu arada Didem Hanım, Didem Kandemir, Cem Adrian'dan Zincir şarkısını istemiş. Onu da listeye alıyoruz. Geliyor birazdan, merak etmesinler diye söyleyelim. Peki ondan sonra şöyle bakalım. Birazdan Ozan Aytaş'tan Estihan şarkısını da çalacağız. O da listeye alındı. Yavuz Bey istedi. Ondan sonra başka... Tabii sizler de hala şarkı isteyebilirsiniz. Daha zamanımız var. Şarkı istemeyen varsa veya mesaj göndermek isteyen varsa bize ulaşabilir. 0472 312 3007 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Biraz sıramız var, o yüzden lütfen benim şarkım nerede diye bana kızmayın. Sırayla gidiyoruz. Her kesin mesajı sırayla inanın okunacak. Bunun garantisini size veriyorum. Evet, şimdi dedik ya Leyla Hanım'dan da bir mesaj var diye. Bakalım Leyla Hanım bize ne demiş acaba? Hemen Leyla Hanım'ın mesajını okuyalım. Bakın Leyla Hanım bu sefer tek bir mesaj attı. Sıra çok çabuk kendisine geldi. Herhangi bir sorun da yaşamadık. Böyle daha güzel oluyor. Günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar. Sağ olun. 12 koğuşta bulunan eşim Baran Çelik için diyor. Kızları Asmin ve de eşinden diyor Ercan Aras'tan evet Ahı Berda, Agır Berda herhalde demek istemiş. Berda Can'ın parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim ve teşekkür ederim demiş. Peki bakalım, eğer varsa tabii ki seve seve göndereceğiz, merak etmeyin. Peki Soner Sarıkabadayı dinliyoruz. Şule Hanım istemişti. Zaten kendisi de size de gelsin demişti. Demeseydi de ben de kendimi ortak edecektim. Çünkü Soner Sarıkabadayı severiz. Ya liseden beri valla vazgeçemedim. Birkaç sanatçı var. Onlardan biri de Soner Sarıkabadayı'dır. Severiz. Düzgün insandır yani. Ben bir de şarkılar mesela sanatçı dinlerken böyle şarkıdan şarkıyı da çok önemserim ama o hayattaki duruşuna da çok bakarım. Önemserim böyle şeyler yani.

Mirza Şarkıydı. Evet, Tarkan Kaya ve Dövmeleri için bir şarkı çalacağız. Sezen Aksu, Firuze şarkısı Tarkan Kaya ve Dövmeleri için geliyor. Bir dövmeleri var, görmeniz lazım. Allah'ım yarabbim. Boydan boya dövme yapmış. Nasıl bir cesaretse. Tarkan Kaya ve Dövmeleri için Sezen Aksu çalacağız. Ama öncesinde biraz mesajlara bakalım. Sırayla gidiyoruz. Evet, nerede kaldık? Günaydın Mazlum Bey'e, iyi yayınlar. Leyla Hanım, mesajınızı bunu okumuştum, pardon. Diyor ki B12 Mazlum Bey diyor. Bakayım, siz B12 demiş miydiniz? Ben mi kaçırdım yoksa? Evet. Neyse, onu göremedim. B12 koğuşundaki eşi için Mazlum Bey diyor. Ne yaptınız diyor. A koğuşu değil diyor. Ya hep A diyor. Bak, bizim dinleyeceğimiz hep A12 koğuşu diyor. Aklımda öyle kalmış ya. Ne yapayım? Vallahi alışkanlık oldu. Artık cezaevindeki tüm koğuşları ezbere biliyorum. Mazlum Bey, Mem Ararat'tan ne bu ne? Sabahul Hayır. Sebol Hayır şarkısını da çalar mısınız diyor. Teşekkür ederim. Düşünmemiz lazım. Bakalım varsa çalarız belki. Ondan sonra Sultan Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey. Kolay gelsin demiş. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Valla güzel hafta geçirmemiz için dün pazar günü önüne taş konuldu. İzin verilmedi. Yani dün pazar günü güzel bir haftaya başlamamamız için elimizde elinde geleni yapan birileri var. O yüzden sıkıntı yok. Bu hafta da böyle gitti. Sultan Hanım, teşekkür ediyoruz. Sizden diyor Şahe Bedo'dan Cavraşam'ın şarkısını istiyorum diyor. Tamam, birazdan geliyor efendim. Of, nihayet şarkısını çalacağım Tarkan Kaya'nın. Vallahi ömrümden ömür gitti, yemin ederim. Şarkım nerede diye başım şey oldu ya. Evet, şişti. Düğme demedim Tarkan Bey, dövme dedim, dövme. Dövme değil mi ya ismi? Düğme değil mi? Ne düğmesi ya? Keşke bir düğme olsa da sizde, bir tane bassak sussanız ömür boyu. Susmuyorsunuz ki. 2 saat şarkım nerede? Şarkım nerede? Düğme olsa düğmeye basardım. Susardı ama yok. Dövme dedim, dövme.

Evet, bu Mehmet Arat'tan şarkı isteyen dincimiz var ya, üst üste soru işareti atıyor. En son engelleyeceğiz falan. Böyle olmaz ya, bu nasıl bir şey? Herkes niye böyle sabırsız ya? Ne içtiniz, ne yediniz böyle herkes sabırsız olmuş ya? Bir de sözde ben sabırsız oluyorum yani. Söze gelince herkes benim sabırsız olduğumu söylüyor ama böyle sabırsızlık da göremedik yani. Şarkısı birazdan geliyor yani, merak etmesin. Evet, ondan sonra bu arada Tarkan Kaya'nın şarkısını çalacağız. Çaldık ama şunu da söyleyeyim, bir de aşçı olarak da zannedersem Doğu Beyazıt'ın en iyi aşçılarından diye biliyoruz. Öyle söylendi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hatta önümüzdeki günlerde sanırım burada bir restoran açıyormuş. Bakalım. Umarım yemekler ucuz olur yani. Peki Şemvan Bey şarkısını isteyen bir dinleyicimiz vardı sabah ilk başladığımızda. Umarım hala dinliyordur çünkü biraz geç geldi ama elimizde değil. O kadar çok şarkı var ki bugün sırada. O yüzden umarım hala buradadır ve Şemvan Bey şarkısını dinler ve halay çeker. Ümidimiz o yönde. Ondan sonra aşçı Tarkan Kaya ne demiş bakayım. Onu da bakalım, sonra araya gidelim. Diyor ki Mazlum Bey diyor. Doğu Beyazıt kapalı cezaevindeki Mehmet Sıddık Kaya için diyor güzel bir şarkı sen seç diyor. Tamam, o zaman cezaevindeki Mehmet Sıddık Kaya'ya biz de buradan selamlarımızı gönderelim. Tez vakitte inşallah aramızda olur diyelim ve bu şarkıyı ve diğer tüm güzel şarkıları kendisine gönderelim, moral olur diye. Ve Tarkan Kaya'ya da selam.

Evet, Mehmet Sıddık Kaya'nın ailesinden mesaj var. Diyor ki tez vakitte inşallah burada olacak. Biraz daha sabır diyor, az kaldı diyor. Evet, bu Memor Arat isteyen dinicimiz burada mı bilmiyorum ama şarkısı listeye aldım. Şimdi onu çalacağız. Ondan sonra bir başka dinicimiz kimmiş? Esmer Hanım. Esmer Hanım diyor ki hayırlı sabahlar, yayınlarınız olsun. Günaydınlar demiş. Günaydın Esmer Hanım. Sağ olun, sizlere de kolaylıklar diliyorum.

Leyla Hanım, size seslenmedik. Sizin burada olduğunuzu biliyoruz. Sıkıntı yok. Şarkınız listeye alındı. Birazdan gelecek. Sıkıntı yok. Evet, gelecek birazdan. Ondan sonra Suat Tayfur aramızda. Bu arada az önce bizi Selçuk Can da aradı. O da Rojda'dan çok hareketli bir şarkı istiyorum dedi. Vallahi geliyor birazdan. Suat Tayfur, Volkan Erdoğdu. Ondan sonra Emrah Tayfur, bakayım, Vedat Tayfur, Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Cemil Sarı, Özcan Kandemir, Ferdi Karakaş, Murat Çildan, Maşallah Kandemir, Yüce Kardeşler, Muratcan Abbasoğlu için güzel bir şarkı istedi. Üzülmedim ki şarkısı birazdan gelecek, merak etmesinler diye söylemiş olalım. Evet, Mem Ararat isteyen dinleyicimiz, burada mısınız? Bir soralım, soru işareti atıyorsunuz da burada mısınız? Burada değilse şarkısını iptal edelim. Onun dışında başka başka neler var? Evet, Tarkan Bey de diyor ki bir gün sizi yemeğe davet ediyorum demiş. Tamam, geleceğiz. geleceğiz Tarkan Bey. Yemeğinizi yiyeceğiz. Peki. Burada değilmiş herhalde dinleyicimiz. Burada mı ya? Emin olamadım. Burada mı? Burada mısınız hanımefendi?

Meral Hanım diyor ki oh çok şükür diyor altın yükselmeye başladı diyor. Şey savaş bitti ya efendim o yüzden yani. Sabah söylemiştik tabii siz burada değildiniz. Kuşların sesi ve koyunların sesi geldi. Ne oluyor ya şey belgesele mi girdik ne oluyor? Belgeselin içine mi girdik? Allah Allah ne oldu? Nasıl bir şey ya o? En son biz radyodaydık ne ara belgesele girdik yani. İlginç. Kurt kuş sesleri geliyor. Ondan sonra kuyun sesi geldi. Onu da duydum yani. İlginç. Tekrar bir bakalım. Dur. Kuş sesleri nereden geldi ya öyle? Dur buradan geliyor herhalde. Hah dur. Kendinizi yaylada hissetmeniz için Mem Ararat abimiz şarkının sonuna öyle bir şey koymuş. Vakit dur. Gözünüzü kapatın şimdi. Köydesiniz tamam mı? Ya da yayladasınız. Hava da çok serin böyle güzel. Uzanmış yatıyorsunuz. Hazır mısınız? Şimdi bak. Ne güzel. Oh. Bu hangi kuştu ya? Peşi bir kuş sesi geldi. Neyse devam edelim. Güzeldi. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Günaydın. Nasılsın abi demiş. Dediklerine katılıyorum demiş İdal. Çok haklısın ve de bazı şeylerde şans nasip işi diyor. Sabah ne dedim vallahi hatırlamıyorum ama İdal bana hak verdiyse demek ki haklıymışım ben. Ben hep haklıyım da işte kimse değerimi anlamıyor yani maalesef o da bir gerçek. Ben aslında hep haklıyım da. Bana göre ben çok tarafsız düşünüyorum her şeye ama insanlara göre ben haksız olabiliyorum. Ama ben çok haklıyım. Bence bana göre. Neyse devam edelim. Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar. 12 kavuşunda bulunan bak ben 12 diyorum sonra Leyla Hanım bana kızıyor. Biri daha Baran Bey için sadece şey demiş 12 yazmış. Ne yapayım? Baran Çelik için diyor Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısını istiyorum demiş. Babama ve de arkadaşlarına armağan olsun demiş. Oğlu Adar Çelik'ten gelmiş ve çalarsanız çok sevinirim demiş. Adar Çelik'e de selamlar olsun. Eminim babası mesajı duyunca sevinmiştir, gurur duymuştur. Peki devam edelim. Mem Ararat'ı da dinledik valla. Daha ne yapalım değil mi? Bu arada o dinleyicimiz var ya Mem Ararat'ı isteyen soru işareti atmaya devam ediyor. Ne yapıyor ben anlamadım. Rüyasında soru işareti mi gördü ne yaptı yani? Sınavlarla ilgili. Evet evet ya sınavlar öyle. İdeal işte artık ne bileyim sınavlar boş ya. KPSS'den bir cacık olmaz diyorum insanlar inanmıyor bana. KPSS girmeyin ya. Ne işiniz var ya? Gidin evlenin kadınlar. Koca zengin koca bulun. Ne gerek var ya? Valla. Erkekler ne yapacak? Valla onu bilmiyorum. Erkekler siz ne yapacaksınız bilmiyorum. Erkekler hep gariban zaten.

Aa, güzel şarkı geldi ya valla. Nahide Babaşlı geldi. Radyomuzun ablası oğlum hoş geldin diyor. Günaydın diyor. Senden bir türkü isteyeceğim. Varsa diyor çalarsan çok sevinirim oğlum diyor. Yoksa da senin canın sağ olsun diyor. Bir de diyor ki oğlum diyor şu altın yükseldi diyen kızımız diyor. Kardeşimiz diyor. Zenginler diyor altın artınca seviniyor da ya garibanlar ne yapacak diyor. Ya düğün yapacak olanlar ne yapacak diyor. Tansiyonum yükseldi ya diyor. Sinirlendim diyor yani. Haklı mı? Bence haklı. Bence altın ne düşsün ne yükselsin. Bir yerde dursun hadi. İnsanlar ikiye bölündü çünkü. Altın yükselsin diyenlerle yükselmesin diyenler ikiye bölündü. Günaydın hayırlı sabahlar Mazlum abi demiş. Osman Doğan günaydın sizlere de Osman Bey. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Didem Hanım'a geldik. Günaydın keyifli yayınlar. Ceylan'ın yeni şarkısı. Yaz bahçesi istiyorum sizlere de gelsin diyor. Ceylan yeni albüm yaptı Didem Hanım. İçinde 8-9 tane şarkı vardı galiba. Biz birkaç tane şarkısını gördük. Umarım o sizin dediğiniz şarkı da vardır içerisinde. Ceylan yeni şarkı albüm yaptı yani. Bu arada şarkısı olmayanlar bana yazsın. Şimdi okuyacağım şarkılarda şarkısını olmayanlar bana yazsın. Cem Adrian, Zincir, Hozan Aytaç, Eslihan, Ercan Aras, Agır Dilemin Ket diyor galiba. Seminçek, Üzülmedim Ki, Şahebedo, Çavraşamın, Rojda, Dilber şarkısı gelecek. Lütfen bu okuduğum listede şarkısı olmayanlar bana yazsın ne olur. Çünkü bir şarkıda bir hata var. Bir şarkıyı kaçırmışız öyle görünüyor. Peki, Nahide Babaşlı dinliyoruz. Çok güzel şarkıdır diye düşünüyorum. Ben seviyorum. Sevmeyenler radyoyu kapatsın. Şaka bir yana güzel şarkı.

0: çok merak ediyorum Didem Hanım aramızda yeni olduğu için. Bakalım burada mı? Didem Kandemir acaba burada mısınız? Bir soralım. Merak ettim. Bir test yapıyoruz bakalım. Evet diğer Didem Hanım'a sormuyoruz bu arada. O bizi her gün dinler sağ olsun. Bu arada Ceylan'ı da buldum. O da geliyor listeye alındı. Saatler 11.27'yi gösteriyor ve... Bizler devam ediyoruz kaldığımız yerden. Aa helal olsun ya valla Didem Hanım bir de çok hızlı yazdı. Buradayım tabii ki diyor. Ne güzel valla hiç beklemiyordum ha. Açık söyleyeyim yani. Beni şaşırttınız. İsmail abi de burada. Bakayım İsmail abi ne demiş. Hemen bakalım. İsmail abimize diyor ki günaydın hayırlı yayınlar. Bana bir şarkı göndersen diyor. İyi olur sana zahmet demiş. Sana bırakıyorum pardon sana bırakıyorum demiş. Tamam dur o zaman İsmail abiye hangi şarkı gidebilir bakayım. Bence Hozan Aytaç olabilir. Yok yok şey Ercan Aras. Evet Ercan Aras birazdan İsmail abi için söyleyecek. Öyle söyleyelim. Peki Cem Adrian'ı Didem Hanım için söylüyor. Keyifle dinlesin şarkısını. Belki bize bir video da gönderir böyle radyo varsa manzarası güzelse. Cem Adrian'ın o güzel şarkısı eşliğinde bekleriz.
1: Artık bilmedim, gelip geçmedim, hiç görmedin bir yerdeyim sen.

bir dinicimiz diyor ki demek ki bizi dinleyen bir insan, oradan anlıyorum ben. Diyor ki listenizde yer var mı şarkı için? Bir şarkı yerimiz vardı, onu da ona verdik gitti. Ama en azından güzel bir şey için de gitti yani. Diyor ki minik yeğeni varmış adam. Onun doğum günü varmış, onun için istiyor. Bakayım ne demiş. Bugün miniğim, canım yeğenim, Ada'nın doğum günü, onu çok seviyorum demiş ve ona doğum günü şarkısı armağan ediyorum demiş. Tamam, biz de çok güzel bir doğum günü şarkısı listeye aldık. Ada'ya gelecek. Ada'nın doğum gününü biz de kutluyoruz. Ada, umarım nice güzel ömürlerin olur, yaşların olur. Aa, Didem Hanım video atmış. Şarkınız güzel, şarkınız diyorum ya, radyonuz güzelmiş. Kahve fincanınız da güzelmiş. Sabah sabah Türk kahvesi eşliğinde Cem Adrian. Ama merak ediyorum, o kahve nasıl boğazınızdan geçti ya? Cem Adrian çok derinden söylüyor. Vallahi ben kahve içemezdim. Kahve boğazımda kalırdı ya. Helal olsun size. Vallahi Cem Adrian'ın o şarkısını dinleyip de yemek içme konusu falan çok zor olur yani. Kahveyi de yarıda bırakmış, öyle görünüyor. Şu an öyle görünüyor. Afiyet olsun bu arada. Kaçak çay o eşliğinde. Ama kaçak çay var ya, bak bir şey söyleyeyim mi? Cem Adrian değil, Cem Adrian'ın babası bile şarkı söylese o kaçak çay içilir bence. Diye düşünüyorum yani. Güzel olur yani. Evet, peki. Bu arada son zamanlarda şöyle bir şey var. Kaçak çay alıyoruz ama tadı yok ya. Bana mı öyle geliyor? Acaba benim tat duyularım mı kayboldu? Ne oldu bilmiyorum. Vallahi aldığım çaylar hiç hoşuma gitmiyor. Tadı çok kötü yani. Yani normal çay gibi işte, daha doğrusu. Kötü de demeyeyim de. Hiç iyi değil yani. Var mı tavsiyesi olan, şunu alsan iyi olur dediğiniz? Varsa... Bir de ucuz olsun ama yani, saçma pahalı olmasın yani. Merve Hanım, o nasıl bir şarkıymış valla bilmiyorum. Gula Serhade Ah Limin Daye Heribi şarkısını istemiş. Bir bakalım Merve Hanım, varsa seve seve çalarız ama sanki yok. Bir de listede doldu gerçi de. Günaydın Mazlum Bey diyor. Bu şarkıyı Semra ablama istiyorum demiş.

0: Evet, devam edelim. Esma aramızda. Esma, bakalım ne demiş bize. Esma Nur.
1: Abi nasılsınız? Umayım iyisiniz. Canım abi Muratcan Abbasoğlu için sıradaki parçayı çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Ayrıca size de gelsin.
0: Teşekkür ederim Esma Nur. Esma Nur'un sesi bugün güzel geliyor. Sinirli değil.
1: Sıradaki parçayı anneme de istiyorum.
0: Tamam Esma Nur, annene gelsin.
1: Benim parçam çaldı mı?
0: Yok, şimdi çalacağım. Şimdi çalacağım. Esma Nur'a teşekkür ediyoruz. Merve Hanım, maalesef ki şarkınızı bulamadım valla. Çok eski bir şarkıymış bu arada. YouTube'dan baktım da bayağı eski bir şarkıymış. Evet. Şöyle bakalım. Neler var? Evet. Hemen bakalım.

Zehra Hanım aramızda. Zehra Hanım demiş ki iyi günler abi demiş. Sizden bir ricamız var diyor tabii ki. Diyor ki Doğu Beyazıt yolları çok kötü demiş. Maalesef ki öyle. Yıllardır öyle ama bir türlü düzelmedi. Lütfen diyor buradan yetkililere diyor sesleniyorum. Lütfen ilgilenin yollarımızla diyor. Gerçekten diyor halk olarak çok mağduruz demiş Zehra Hanım. Araçlar büyük zarar görüyor demiş yolların bozuk olmasından dolayı. Yollar bu küçük ilçede diyor sesimiz olun diyor lütfen. Zehra Hanım söyleyelim ama maalesef pek duyulmuyor da biz buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Karayolları, belediye, herkese sesleniyoruz. Lütfen yollara bir çözüm bulun. Tavsiye ediyorum çok güzel hemen dem almaz alan bir çay demiş. Irak'tan geliyor. Birebir bize demiş orijinal. Peki Didem Hanım demlemesinden daha ziyade ben kokusuna şey yapıyorum. Kokusu güzel mi bu çayın? Onu söylerseniz çok sevinirim. Daha çok kokusundan ziyade hani şey deminden ziyade kokuya bakıyorum ben. Yoğun bir koku var mı içinde? Varsa süper valla. Koku önemli benim için. Yoğun koku olacak yani. Aşırı derecede o tadı alacağım. Evet. Sahtesi üretmişler abi diyor. Valla Didem Hanım her şeyin sahtesi var bu dünyada. Artık insanların bile sahtesi. Samimi olmayan işte yalan dolan bir sürü hareketleri. Her şey sahte yani. Bu dünya her şey sahtesi var. Her şey. Bu şarkının bile sahtesini yapıyorlar. Yapay zekayla. Öyle olmuş. Ya yarın öbür gün benim de sahteme denk gelirse şaşırmayın. Vallahi.

1 Temmuz itibariyle iki gelişme sizleri bekliyor. İlki aramızda çok var biliyorum. Sosyal yardım alanlar artık PTT'den değil Halkbank'tan paranızı alabileceksiniz. PTT geçmiş olsun PTT'ye. Artık PTT yoğunluğu geçti. Şimdi Halkbank. Orada çalışan var mı? Bizi dinleyen Semra Hanım vardı en son. Vallahi herkes oraya geliyor. Halkbank artık hazırlansın. PTT görevini yaptı. Adamlar yıllardır tüm vatandaşları aldı yani. Yükü karşıladı. Şimdi bakalım Halkbank ne yapacak? Çok merak ediyorum. Peki 1 Temmuz itibariyle Halkbank'tan kartınızı almanız gerekiyor. Aile kartınız ile sosyal yardımlarınızı alabilirsiniz. Bu bir gelişmeydi. İkinci gelişme hepimizi ilgilendiriyor. 1 Temmuz itibariyle artık cam, pet ve alüminyum şişeleri doğaya kazandırarak 1 TL kazanabilirsiniz. 1 TL şişe başına 100 bin tane toplarsanız 100 bin TL veriyor. Ya az mı bence çok ama toplayabilene yani. Artık ben bir şey söyleyeyim mi? Çöp, yani dışarıda çok pet şişe bulamayacaksınız. Artık herkes alıp geri dönüşüm yapacağı için. İyi bir şey ama güzel. Üzülmedim ki, kaderimdir dedim. O yüzden bu gelişmeler de önemliydi. Eren Akdağ burada. Eren Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, kolay gelsin diyor. Eren Bey sağ olun, kolaysa başınıza gelsin. Sağ olun. Ahmet Akboğa abime teşekkür ediyorum demiş. Arman ettiği şarkıdan dolayı. Evet. Seni de sevgi ve saygıyla selamlıyorum demiş. Eren Bey'e teşekkür ediyoruz. Ahmet Akboğa'ya kardeşime diyor. Nizamettin Ariç'ten diyor. Ezum Şahe Delalım şarkısını istiyorum demiş. Eren Bey maalesef şarkı listemiz doldu ama size en güzel şarkıları göndereceğim, merak etmeyin. Şimdi şöyle bir şey var. Eren Bey çok güzel şey yapıyor, mangal yapıyor, öyle söyleyeyim. Mesela Didem Hanım'ın önerdiği o kaçak çayı alacaksınız, içeceksiniz, bir de Eren Bey de mangal yapacak. Oh, mis gibi keyif, sizin keyfiniz olur. Bakalım Didem Hanım ne demiş. Didem Hanım diyor ki yok, kokulu değil, kokulu sevmediğim için diyor maalesef. Valla işte olmadı o zaman. Az kalsın bunu alacaktım. İyi ki sormuşum bak. Didem Hanım teşekkür ediyoruz. Bakalım kokulu çay arıyoruz, yoğun koku ama böyle az değil. Var mı öyle bildiğiniz? Bize yardımcı olun.

0: Murat Bey aramızda. Murat Bey yaşlı olduğunu iddia ediyor ama bence hiç yaşlı değil. Sesi benden daha genç geliyor. Üzülmedim ki. Sevgili dinleyiciler, şu an Instagram hesabımızın 365 ve 370 olması için iki hedefimiz var. Bize yardımcı olur musunuz? Peki program bitmeden acaba 370'i görür müyüz? 3370 takipçi görür müyüz acaba? Bizi sevenler takip etmeye başlasınlar.
1: Merhabalar, kolay gelsin. İsmim Murat Soyadım Kılıç, Doğu Bezbir Belediyesi'nden.
0: Pardon.
1: Tüm beni seven arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma bu sıradaki şarkı gelsin. Gençliğimizden Kral FM TV dinliyorduk. Yaşlılığımızda da Doğu Beyazıt FM dinliyoruz. Eyvallah. Doğu Beyazıt radyosu gerçekten müthiş bir şekilde parçaları, şarkıları her an kendi arabamda da olsun çalıyoruz, dinliyoruz. Sağ iş olun. Arabamızda da olsun çalıyoruz, dinliyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Saygılar ve sevgiler.
0: Teşekkürler Murat Bey. Murat Kılıç, selamlar. Ama Murat Bey, siz valla gençsiniz ya, kendinize haksızlık etmeyin. Sesiniz benden daha genç görünüyor yani. Siz yaşlıysanız biz ölmüşüz o zaman. Peki bakalım Merve Hanım ne demiş. Merve Hanım, size sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Çünkü şarkı sizin şarkınızı bulamadık ve sırada doldu maalesef. O zaman güzel bir parça ablama istiyorum demiş. Size bırakıyorum diyor. Tamam Merve Hanım, o zaman bu şarkıyı size ve ablanıza armağan ediyoruz. Tabii size, ablanıza, tüm ailenize armağan olsun. Şahebedo, Sultan Hanım da istemişti. Çalalım. Sultan Hanım'a da geliyor. Bak, bu şarkıdan sonra geldiğimde en az 4 takipçi istiyorum lütfen. 370 olmamız gerekiyor. Hedef 370. Evet, biz sabah yayını sevenler bakalım hedefi tutturabilecek miyiz? Bir de öğleden sonra biliyorsunuz Helin arkadaşımız yayına giriyor. Onlar da bir hedef belirliyor. Bakalım biz onlardan onları geçebilecek miyiz? Bakalım.

Didem Hanım sağ olsun bayağı 3 tane çay göndermiş. Vallahi Didem Hanım sizin çay koleksiyonunuz varmış herhalde. Diyor ki bu da kokulu, bu da daha güzel, bu da güzel. Ama Didem Hanım en güzel hangisi ise bana onun fotoğrafını gönderin. Ya da attığınız 3 tanesini bir tanesini alıntılayıp şey deyin şu güzel deyip onu alacağım. Deneyeceğim vallahi bakalım. Didem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Nerede kaldık? Evet, bunu öneriyorum. Bu da bunu deneyin demiş. Sonra birkaç tane daha göndermiş Didem Hanım. Didem Hanım işte en güzeli hangisi ise onu bana işaretleyip atın. Onu alacağız. Onu deneyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Merve Hanım ne demiş bakalım? Merve Hanım diyor ki teşekkür ederim demiş. Rica ederim ne demek efendim? Evet, Selçuk Can dedi ki ya bana dedi güzel bir rojda çalın dedi. Ben de gittim rojdanın en güzel şarkısını, en hareketli şarkısını buldum. Onu çalacağım. Sonra gelelim veda edeceğiz efendim. 3 şarkımız var. Bu ve 2 tane şarkımız daha var. Onları da dinleyeceğiz ve bitiriyoruz. Evet, harika bir yayın geçirdik bence. Ne dersiniz? Güzeldi ya valla bugünkü dinleyiciler. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Siz valla şaka mısınız? Ben o kadar dedim kesin takip edelim. Bir kişi bile takip etmedi ya. Bir kişi takip etmemiş. Bir kişi. Bir kişi ya. Böyle bir şey olur mu? Allah aşkına. Neyse ben küstüm artık. Takip falan istemiyoruz o zaman. Hiç takip etmeyin. Hatta takip edenler de geri çeksin takibini. Öyle mi diyelim? Öyle deyince belki artar. Peki bakayım. Rojda dinliyoruz. Rojda'dan sonra buradayız.

devam edelim. Artık veda edeceğiz daha doğrusu. Veda edelim diyelim. Devam edemeyeceğiz çünkü saat tam 12.01'i gösteriyor. Bu benim için önemli bir şey. Ben yayına tam zamanında girip tam zamanında çıkmayı her zaman tercih ediyorum ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama güzel ya, sizlerle böyle güzel bir yayın yapmak hoş, güzel bir şey. Veda etmeden önce bakayım son mesajlara da, artık veda edeceğiz çünkü. Evet, bir mesajımız tek varmış, onu da hemen okuyalım, veda edeceğiz. Ceylan Didem Hanım için söyleyecek yeni şarkısı. Abi İran'ın savaşı çayı da bulaştı diyor. Sultan Hanım valla savaş barışa döndü diyorlar da bakalım. O Trump var ya, Trump, o yine bir şey yapmasa iyi yani. Ben hiç o adama güvenmiyorum. Çocuk gibi hala yani o adam. Peki bakalım, çay inmez ya. Ya Allah aşkına, bugüne kadar bir şey zam geldikten sonra indiğini gördünüz mü? Ben hiç görmedim mesela. Var mı öyle bildiğiniz bir olayı? Ben hiç denk gelmedim valla. Bir şey zam olduktan sonra asla inmez yani. Sabit tecrübe. Varsa örnekler yarın benimle paylaşın. Evet, Ceylan dinleyeceğiz. Sonrasında Ada vardı. Az önce teyzesi mi halası mı artık kim olduğunu bilmiyoruz ama bir dinleyicimiz bize ulaştı ve doğum günü şarkısı istedi Ada için. Onu da çalacağız. Ama öncesinde Ceylan, Ceylan'dan sonra Melek Mosso doğum günü şarkısı ve sonrasında programımız bitiyor. Yarın aynı saatte saat 10'da sizleri de radyo başında bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: son. Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Güzel 104.4 Radyo Doğu Bayası. Radyo Doğu Bayası.
2: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Yasat.
1: 104.4. 104.4.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helen'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle.
4: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatlerimiz 14'ü gösterirken 15 Haziran Pazartesi'den herkese selamlar. Doğu Beyazıt'ın o kendine has havasından radyolarını 104.4 frekansına ayarlayan, sesimize sözümüze ortak olan herkese selamlar efendim. Ben Helin. Ve Hayata Dair programı haftanın başında tekrardan sizlerle efendim. Evet, meteorolojiden bir uyarımız vardı. Biz uyarıyı vermeden yağmur başladı bile. Evet, meteorolojiden bir uyarımız vardı efendim. 15 Haziran Pazartesi, yani bugün öğlen saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak yağışlı bir hava etkili olacak efendim. Şu anda camdan bakarsanız sizler de göreceksiniz. Evet, kimler aramızda bir görebilir miyiz efendim? Gülcan Hanım ilk mesajı atmış efendim, hoş gelmiş. Melek Hanım aramızda, hoş gelmiş. Miran Akkuş'u görüyorum, Mısra Hanım'ı, Hatice Hanım'ı, Cahide Hanım'ı ve Dilan Hanım'ı görüyorum efendim, hoş geldiniz.

Teşekkürler, takip ediyorum Instagram'dan. Helin Hanım sizi diyen dinleyicimiz kimmiş bir bakalım, Muhammed Turan. Muhammed Bey burada mısınız acaba? Bu arada geçen programda gerçekten Instagram takipçilerimizi arttırmıştık efendim. Şu anda bir baktığım zaman 3364 görüyorum. Şimdi programın başında söyleyelim de bakalım programın sonuna kadar 6 kişi gelebilecek mi efendim? 3370 yapabilecek miyiz? Geçen programda bizi Instagram'dan takip eden tüm dinleyicilerimiz efendim, sıradaki parçamız, ilk parçamız gelsin, armağan edelim. Ve program sonuna kadar 6 kişiyi bekliyoruz efendim. Evet, İrem Hanım aramızda, hoş gelmiş efendim. Sonu 3908 olan dinleyicimiz de aramızda. Göremedim ismini ama hoş gelmiş. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel aramızda. Diyarbakır'a selamlar. Bir dinleyicimiz ısrarla bana Evin Hanım diyor. O da hoş gelmiş efendim. Sonu 97 olan dinleyicimiz de hoş gelmiş. Ferhat Akkurt'u görüyorum. Geçen hafta anlaşmıştık. Buradayım yazmayacağım. Mesajlarımızı okursan şimdiden iyi yayınlar demiş. Tamamdır Ayhan Bey. Geçen hafta gerçekten anlaşmıştık. Bu sefer buradayım yazmamış. Ama bizi dinlemesi şart. Umarım dinliyordur. Gerçi artık bir aile olduğumuzu dinlediğini de söylemişti efendim. Aram Özer aramızda. Aram Bey hoş geldiniz. Berfin Kumza da aynı şeyi yazmış ama ben Berfin Kumza ile anlaştığımı hiç hatırlamıyorum efendim. Berfin de hoş gelmiş. Evet, sonu 38 olan dinleyicimiz de görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Başka kimler var? Diyarbakır'dan Havin aramızda hoş gelmiş. Ve tabii ki Ayşe Hanım aramızda efendim. Ayşe Hanım da hoş gelmiş. İyi ki gelmiş efendim. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. İsminizi görebilecek miyiz? Ezmezden ucahelim. Barış Bey demiş efendim. Barış Bey hoş geldiniz. PTT ailesine selamlar. Serhat Bey aramızda, Hasan Bey aramızda hoş geldiniz. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok çok iyisinizdir. Esra Kan demiş. Selamlar efendim. Evet, Instagram'dan da baktığım zaman Beritan Hanım yazmış efendim. Beritan Hanım da hoş gelmiş. Burada bir takipçimiz geldi efendim, hoş gelmiş. Kaldı 5 takipçi. Bunu 70 yaparız bence bugün. Evet, Özlem Hanım bizi takip etmiş efendim. Özlem Hanım'a sıradaki parçamızı gönderelim o zaman. Teşekkür ediyoruz takip için de. Evet, o zaman ilk şarkımızı göndereceğim efendim ama ilk şarkımızı aslında ben seçmedim. Mehmet Cihanaklı seçti efendim. Mehmet Cihanaklı bizlere ulaştı. Latif Sengel, Akrep Kral, Cemil Sarı, Hasan Aksu ve tüm Açık Cezaevindeki herkese özgür günlerde kalın diye söyleyerek Seyda Perinçek'ten Derdo parçasını gönderdi. Ben de ilk şarkı olarak şimdi gönderiyorum.

Evet, Instagram'dan takibe aldım diyen Barış Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Tüm güzel şarkılar sizlerle olsun. Bu arada gerçekten teşekkür ediyorum efendim. Şimdiden iki takipçimiz bile geldi. Bence yayın sonuna kadar 4 kişi daha gelir. 70 yaparız bizler. Evet, bakalım Barış Bey neler demiş. Aliş Yaşar'dan Diline Dure şarkısını Aykut abisine göndermek istiyormuş. Şu an dinliyordur kesin demiş. Umarım Aykut Bey dinliyordur efendim. Bol bol kolay gelsin dileklerimizi de iletelim. Şarkısını da gönderelim. Barış Bey'e de armağan edelim efendim. Selamun aleyküm, hoş geldiniz diyen Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bu arada bugün mektubumuz da var efendim. Sayım Can Arslan'dan bir mektubumuz var. Onu da en yakın zamanda paylaşacağım. Selam Helin'ime demiş. Teşekkür ediyorum Gülcan Hanım. Sesinizin samimiyeti ve sıcaklığı Doğu Beyazıt'tan yükselen güzel bir selam gibi gönüllere ulaşıyor demiş. Ne güzel de söylemiş efendim. Diyor ki yayınınızı dinlerken kendimizi dost sohbetindeymişiz gibi hissediyoruz. Güzel yüreğiniz, güler yüzünüz ve emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Asıl ben teşekkür ederim, böyle güzel bir mesajla başlamak gerçekten beni çok mutlu etti. Sesiniz daim, yolunuz açık, mutluluğunuz bol olsun, sevgiler ve saygılar gönderiyorum canım demiş. Böyle güzel bir mesaj için ben asıl sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum Gülcan Hanım. Teşekkür ediyorum, size güzel bir şarkı göndermek istiyorum. Listemde baktığım zaman Sezen Aksu'dan güzel bir parçam var, onu da armağan edelim olur mu? Merhaba Hilal Hanım, ben Melek demiş. Nasılsınız diye sormuş. Teşekkür ediyorum efendim. Yeni haftaya yeni başlangıçlar, güzel haberlerle geçsin inşallah demiş. İnşallah efendim, güzel haberlere ihtiyacımız var. Güzel haberler demişken bu arada bir haberlere de bakalım şöyle. Hemen açalım bir bakalım. Evet, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılmış efendim. Tabii bu durumda da petrol fiyatları düşüp altın fiyatlarında da yükseliş gözüktü. Anlaşma konusunda ben iyi haber diyorum efendim. Tabii petrol ve altın durumunda da yorumum yoktur. Evet Melek Hanım, nerede kalmıştık? Ağrı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde A14 koğuşunda yatan kardeşi Şenol Bulut için Diyar'dan istediğiniz parçayı ekledik. Aslanım benim, seni çok seviyoruz demiş. Kavuşmamıza az kaldı inşallah. Dört gözle seni bekliyoruz demiş. İyi haberler alırsınız umarım Melek Hanım. Evet, o zaman Barış Bey'in istediği parçaya geçelim efendim. Aykut Bey'e de armağan ettiğini tekrardan söylemiş olalım. Radyo Doğu.

0: Evet efendim, devam edelim. Aramıza yeni katılan dinleyiciler için de küçük bir hatırlatmada bulunalım. Mesajlara ve şarkılara sırayla geliyorum. Tek yapmanız gereken sıranızı beklemek ve bizleri dinlemek efendim. Miran Akkuş demiş ki, abilerim için Ferdi Akkuş, Erhan Yüce, Berat Yüce, Çekser Karatay, Murat Can Abbasoğlu için Ferman Akdeniz'den Ayşen şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Bizler de listeye ekleyelim. Evet Mısra Hanım, bu arada parçanızı ne yazık ki bulamadık efendim. Nasıl olduğumu sormuş, teşekkür ediyorum efendim. Geçen program daha rahatsızdım ama şimdi biraz daha toparlanmış durumdayım. Sana öyle has. Doğu Beyazıt cezaevinde B13 koğuşunda yatan kardeşi Valat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Ferhat Tunç'tan istediği parçayı bulamadık. İstediği parçayı bu arada bize de Doğu Beyazıt radyo sevenlere de armağan etmiş efendim. İnşallah bir başka parçaya. Deli yüreğim. Merhabalar, İbrahim Tatlıses'ten Ayazdır Geceler parçasını Eşi Adem İliç için yayınlar mısınız demiş Hatice Hanım. Siz isterseniz de yayınlamaz mıyız efendim, yayınlayacağız. Sen benim sadece eşim değil, kalbimin en güzel huzurusun. Birlikte yaşanmak değil dileğim, her yaşta seni yeniden sevebilmek. Dünyanın en güzel yeri neresi diye sorarlarsa senin yanın derim.
1: Çok gözyaşıdık.
0: Hayatıma gelen en güzel şey sensin, ilk yollarımız birleşmiş demiş. Gözlerine baktığımda geleceğimi, gülüşünde mutluluğumu görüyorum. Evet, Eşi Adem İliç için de böyle bir mesaj yayımlamış efendim. Tekrardan bir soralım mı? Muhammed Turan burada mı acaba? Muhammed Bey. Bizleri Instagram'dan takip edip kendisi kaçmış herhalde. Seni arıyor sensizim. Evet, PTT'den Aykut Bey de aramızda efendim. Helin Hanım merhaba demiş. Merhabalar, kolay gelsin dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Size de bol bol kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz efendim. PTT'den Aykut ben demiş. Şarkı için Barış Bey'e ve bize teşekkür etmiş. Bizler de rica edelim efendim. Kralası gönlüleri Meryem seni arıyor. Evet, bir de Instagram'dan Beritan Hanım'ı da soracağım efendim. Instagram'dan Beritan Hanım da aramızda mı acaba? Selamlar, iyi günler diliyorum demiş Adem Aksu. Size de selamlar efendim, iyi günlerimiz olur inşallah. Tüm dinleyicilerimizin de. Merhaba Elin Hanım, hoş geldiniz siz de diyen Serhat Bey, teşekkür ediyorum. Umarım bugün hareketli bir parça çalabileceğiz. Evet, Suat Tayfur bizlere ulaştı efendim. Volkan Erdoğdu, Emrah Tayfur, Vedat Tayfur, Kutbettin Uçar, Şeref Sarağan, Erhan Samet, Berat Yüce kardeşler için. Murat Can Abbasoğlu, Maşallah Kandemir, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Datif Zengel, Akrep Kral, Yusuf Cin için Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum parçasını istedi efendim. Radio Doğan.

pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

Evet efendim, mesajları okumaya devam diyoruz. Program akışı devam ediyor. Bu arada Gülcan Hanım'a gerçekten tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Yani böyle mesajları görünce mutlu oluyorum. Dilim böyle dolanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum işte. Ama iyi ki var gerçekten. Gülcan Hanım, ben yayına başlar başlamaz, hani ilk iş hayatım başlar başlamaz sürekli beni dinleyen dinleyiciler arasındaydı. Hala da dinlemeye devam ediyor. İyi ki var. Bunlardan birisi de Cahide Hanım tabii ki. Merhaba Elincim, nasılsın, iyi misin diye sormuş. Umarım iyileşmişsindir demiş. Biraz daha iyiyim efendim. Ama biraz konuşmakta nedense zorluk çekiyormuş gibi hissediyorum. Bu da boğaz ağrısından olabilir. Bir de özellikle yağmurdan sonra sanki sinekler çok çıkıyor ya. Böyle yolda yürünmeyecek şekilde. Bir daha hasta olmazsın inşallah demiş. Çok sağ olun efendim. Seviyorsun canım demiş sizler de. Elincim demiş, senden Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin parçasını. Canım eşi Savaş Polat için istemiş efendim. Canım eşim Savaş Polat için gelsin demiş. Ayrıca bana da armağan etmiş. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. O şarkıyı da bulduk, göndereceğiz ama Mısra Hanım'ın şarkısını maalesef bulamadık. Tekrar söylemekten fayda var. Burada sıradaki şarkımızı Gülcan Hanım'a da armağan edelim. Merhaba abla, kolay gelsin demiş İrem Hanım. Teşekkür edelim efendim. Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde olan kardeşi İslam Uzunay için Uygar Doğanay'dan Kaptan parçasını istemiş. Listemizde gelecek efendim. Evet, sonu 39.08 olan dinleyicimiz burada mı efendim? Fikret Delikanlı'dan parça istemiş. Kolay gelsin Helin Hanım demiş. Mazlum'dan Sürgüne Saldım parçasını Erkan Batur, Murat Çildan için istiyorum. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde ve Kapalı'daki arkadaşım, can dostum Yavuz Ruhat Tektemir'e de armağan ediyorum demiş. Soğuk suya Ferhat Akkurt, merhabalar demiş Elin Hanım. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde yatan Çektar Karatay, Tuna İlhan, Ferda Kuş, Berat Yüce, Erhan Yüce, Valat Taşdemir için Azer Bülbül ve Muti'den İlle de Sen parçasını istemiş. Allah yar ve yardımcınız olsun, kalın sağlıcakla diye de mesajı bitirmiş efendim. Tamamdır, İbrahim Şiyer'den bir parça atmış Serhat Bey, varsa ekleyelim. Bir asrettir bir intikam, ihanette geri kal. Evet, bu arada Instagram'da takipçilerimiz gelmeye devam ediyor efendim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama son iki kişi. İhanette. O iki kişiyi de alırız. İstemem artık. Evet sevgili dinleyiciler, sıradaki parçayı aslında dinleyicimiz ismini ve satırlarını saklı tutmamı istemişti. Başım gözüm üstüne, o bende emanet. Ama o mesajın içindeki yarayı, nankörlükten ve vefasızlıktan yorulan o yüreği buradan es geçmeyelim. Hani elinizi verip kolunuzu kaptırdınız, saçınızı süpürge edip de karşılığında sadece koca bir hiç bulduğunuz insanlar vardır ya. Evet, insan bir noktadan sonra o hainliği yapanlara kızmayı bile bırakıyor. Dönüp sadece ziyan olan o kendi tertemiz niyetine üzülüyor. İşte ismini ben de sakladım o değerli dinleyicime ve kendi iyi niyetine kurban olup da yarasını yine kendi saran herkese gelsin bu sıradaki şarkı. Bütün o vefasızlıklardan, o nankörlüklerden ve ihanetten geri kalan ne varsa hepsi bu notalara bırakıyoruz. Söz Sezen Aksu'da, iyi dinlemeler.

0: Radio Dobrazet.
1: Evet, saatlerimiz 14.31 efendim.

0: kadar.
1: Evet, iki parça dinleyeceğiz efendim. İki parça sonra da mektubu paylaşmak istiyorum. Çünkü mesajlarımız gelmeye devam ediyor ama mektubu da çok fazla geciktirmeyelim. Evet, Büşra Kandemir, Almanya'dan dinleyen dinleyicimiz burada mı acaba? Kendisine selamlar gönderelim, Almanya'ya da selamlar gönderelim. Büşra'nın buradaysa eğer sadece buradayım diye yazması yeterli olacak. Merhaba, ben Bedirhan Yıldız demiş. Hoş geldiniz. Ama parçayı tam anlayamadım efendim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde tüm A12 koğuşuna selam olsun demiş. Sinema armağan ediyorum demiş ama hangi parça bir daha alalım? Terim, yaşlandım, büküldü belim. Evet, Erkan Solu aramızda efendim, hoş gelmiş. Selamlar demiş, selamlar efendim, Şelale Park'a selamlar. Kur'an kursu müşterilerime güzel bir ilahi istiyorum demiş Erkan Sola. Yayın kuralları gereği şu anda ilahi çalamıyorum efendim. Cuma günleri çok güzel ilahilerimiz çalıyor ama şu an yayında maalesef çalamıyorum. Ama Kur'an kursu müşterilerinize güzel bir parça göndermek isterim efendim. Sizler de seçerseniz yardımcı olacağım tabii ki. Merhaba, ben Ayhan Kumze demiş. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A14 koğuşundan Volkan Kumze ve arkadaşlarına, Kumze ailesine, amcası İbrahim Eraslan'a, Muşlu Genco'dan herhangi bir parça istemiş. Varsa ekleyelim. Tuna İlhan'dan bir mektup geldi mi acaba? Bizi bilgilendirirsiniz, sevinirim demiş Dilan Hanım. Efendim, mektupları bizler sırayla okuyoruz. Şu an elimde tek bir mektup var efendim. Sayın Can Arslan'a ait. Büyük İsmail'e Tuna'nınki de, Tuna İlhan'ınki de çarşamba günü gelebilir. Merhaba, iyi günler. Ben Diyarbakır'dan Mehmet Demirel bir ricada bulunacakmış. Emre Fel'den Bir Güldüm parçasını Ağrı Doğu Beyazıt cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğu Beyazıtlı Sinan Akbaş, Azat Kandemir, Kasım Baydar, Ferdi Daşdemir, Serkan Sarıboğa, Faruk Akbaşak ve diğer kuruluş arkadaşlarına armağan ediyormuş. Bu arada sanki Serhat Bey'in bugün çok morali yokmuş gibi hissediyorum, Serhat Zassan'ın. Sıradaki parçayı Hasan Cine de armağan edelim efendim. Armağanımız olsun. Merhaba, iyi günler Helin Hanım. Ben Diyarbakır'dan Havin demiş. Merhabalar. Ağrı Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan Engin Kılıç'a göndermek istediği parça Emre Fel'den Bir Güldüm parçası efendim. Canım sevgilim demiş. Sen benim en güzel doğam, en kıymetli özlemim, kalbimin en güzel, en özel köşesisin. Gün içinde ne yaparsam yapayım aklımın bir yerinde hep sen varsın demiş. Sana olan sevgim ne zamana yeniliyor ne de mesafelere. Seni düşündükçe hayatımdaki yerinin ne kadar özel olduğunu bir kez daha anlıyorum. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde sana sımsıkı sarılıp bütün özlemimi unutturmak istiyorum. Kendine çok iyi bak demiş. Kalbim de dualarım da hep seninle. Seni kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazla seviyorum demiş.
0: Nedir bu cefa, nedir bu kasvet? Bize yazılmış böylesi musla.
1: Evet, hala 368'de takılı kaldık efendim.
0: Tadı uzun kaldı.
1: O zaman bir araya gidelim.